0: Markaz Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Assalamu aleyküm doktor. Yaşımız, yaş yürüsünü, üçüyle, salavatlıyla.
2: Aleyküm assalam. Hoş hızmet, katiyiniz. Ağrı yaptı.
1: Doktor, diş doktorunu aldı git, dişten başka yere kat davranış geliş mümkün. Dişim ağrı
2: yaptı. Yetemem de. Yaşı, hani oturunca, bana şu çizi aldı taşış gireyim. Ya bismillah. Ana buldu.
3: Rahmet doktor.
2: Ya bu ne?
3: Bu pul doktor. Bana şu pul mehleti çıkarttı.
2: Bilemem pullu gene. Bir adı mizu mu?
3: Ha? Kanka bu işkere önde.
2: Çalışta aldım. Bir adı nakneva aklı sonra işkereydi uke.
3: Şimdi oradan bir canı atıyor. Ne pul gözüküyor. Kullandı mı doktor?
1: Kalın neçe pulundan giyin. Aytın ki.
2: Sütçülerini aldırış 2000 simden. Katta uçuşlarını soğuruş 5000'den ukem.
1: Bunda yakışı. Bunda siz kresloyu götüreyim. Doktor götüreyim.
2: Ha?
1: Koleyen karzımge sizi katta uçuşlarınızı zap koyayım. Doktor tekinge soğuruk koyayım. Korkmayın tekinge.
2: Ha?
1: Ha tekinge de olmanı.

ketken edin külüp külüp yüreğinden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgen emsen.

ayol kishi uzuk taqqan bo'lsa, demak, erga tekkan. Agar zirak taqqan bo'lsa, bu hech narsani bildirmaydi. Agar ikkovi ham bo'lsa, demak, u erga tekkan, lekin bu hech narsani bildirmaydi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Vay vay, vay vay, vay. Vay do, vay nıklım, vay miyem, vay nıklım. Vay vay vay, vay vay, vay vay. Vay vay vay, vay vay.
3: Vay adasın. Ne mi oldu?
2: Vay hatı.
3: Ha?
2: Razı bugün.
3: Vay vay masam. Ne olarak değilsiniz?
2: Ketip kalıyız durumdan.
3: Vay bolacak, asılacak. Kalkın ketersiz, bana korkutmayın. Edeceğinizin ne mi oldu?
2: Vay masam yok. Masam ha? Yok Ali Emre. Tiz yardan getirip ankımasam bu miydi? Vay vay.
3: Çok
2: sen kıyın elke. Ya ben uzun, ben uzun bilen ben kattalıkını ona.
3: Çok
2: sen. Hazır,
3: vay
2: hazır.
3: Vay kokra abiz.
2: Alo, alo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, bakalım. Alo.
3: Vay edeceğim.
2: Hey, tiz yardan mı bu? Tiz akillerin.
3: Hakiz ağrı ettim.
2: Vay ketip kalıyız durun ben. Tiz
3: akillerin.
2: Vay alo, alo. Yık, yık. Ana, üzüldü. Üzüldü ya, üzüldü ya.
3: Uy, uy, uy. Kalim ağa kokra kalim olmasam kaykıkta. Vay onu
2: hakkı meyede canı. Sen bana doktorunu bilmiyorsan numarını. Uy, uy, uy.
3: Adı canısı var mı? Vay Veli, o adam korkup gitti etti ya.
2: Alo.
3: Vay, ana geldi. Ana geldi.
2: Vay, vay, vay, vay.
3: Ana bana gel, gelin doktor.
2: Vay, vay, vay.
4: Gel oğlum, kanım.
3: Bana doktor, gelin.
2: Vay, vay, vay.
4: Biz tez yardımdan biz.
3: Vay, bu içe tez geldiniz, doktor.
4: Vay, vay, vay. Biz haligi anaka deyişedi.
3: Ne mi, vay? Kongra kılıp. Tüzük kongra kılıp ülgürmedik adresimiz ya. Ayta ülgürmedik, ülgürmedik. Ay,
4: yenge, bizi anaka deyişedi. Yani mesela, ha, süper tez yardım deyişedi. Süper tez yardım. Vertolette kez, vertolette.
3: Hey, doktor. Menge karay. Ma bada, anu, Ortigalaykeni tanışı mı, karındaşı mas mısınız?
4: Ortigalı, Portigalı gibi bela var mı hazır?
3: Sağ.
4: Yemarını karay. Kanı, tamırı verin.
3: Okşat durup siz sağır. Uzi çıkayım dedi canınız, uzi çıkayım.
4: Bay.
3: Uzi taşa örmeyin dedi canınız, uzi çıkayım.
4: Tamirus tartışus.
3: Tamirus tartışus?
4: Aha.
3: Bu kanaka kesel doktorcan.
4: Eris tamirus tartışus keselige düşer bu.
3: Vay bilmesem.
4: Yani mesela özümüzü cahidleri tilde etken de tamir tartışı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast radyosu.
1: Hangama ustalari.
2: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lishni orzu qilib. Mana masalan parashqilar abituriyent keldi endi. Endi albatta yosh 17-18 yoshga to'lgan yigitlar bilan qizlar o'ynay qaraydi, qiz bola bo'lsa deydi, "Voy, o'lib qolaman." Вот эта фигура. У фигура мы соза радиатор гоши даже. Yosh yigitlar bo'lsa o'zicha sportsmen, Kasus Kley, Muhammad Ali, o'zicha Bruce Lee. O'zi strapliga o'xshaydi, stroy material. Arab parqa ko'prik qo'yib qo'rsa ham bo'ladi uni. Endi masalan turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyent keladi. Parashqilar mana abituriyent keldi, butun umr traktor haydagan. Qizlar gapotgan bo'lsa, qizlar voy artist degan bo'lsa, nima artist ekanman deb kelyapti. Assalomu alaykum. Keling, qatan keldingiz. Alaqa tırtık, tırtık mı? Çırçır. Haa, çırçır. Kim o bak? Af. Ne mi? Af. Kim karısı? Ya, artist. Haa, artist. Kana karısı mı o? Çarige. İşbirin kilini de oynadık al. Ştirilis, yegan vayz. Ya, ştirilis doğru, yegan vayz yemez. Yogun vayz. Hop, mesela siz işbirin kilini de oynayız. Kana konuyuz. Mesela mı? İşbirin kilini de oynayız. Хоча падайда. Кысталала кулешапты да, ишколлар. Маразве чикта? Травмага чиколдым да? Травмага кетепан да? Орканда ишпелли ом карап койман. Дон-дон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон. Дон-дон. Сызгем жоап. Угу, чикип кетед. Мен оркасам битте кыз кирип келед, бу анжанна. Тамбеким? А? Тамбеким? Домлеман? Йок, чамбеким? Домле ким досмы, домлеман? Йок, чамбеким? Haa, aleyküm assalam. Gelin, kattan gel. Annan. Kattan? Annan. Katu. Annan. Kaysin oğlu? Ya, Angel. Şu anın oğlu olsun, ya, Andijan. Haa, Andijan. Hop, ne mert veres?
3: Hintakiya.
2: Kançasılı?
3: Ya, Hintakiya.
2: Haa, Hintakiya. Hop, hop, aytin. Bobby kinafinda Hintakiya. Ne madan? Bobby'da. Haa, Bobby'da, aytin. Mocuk çıkı çına hay. Ne mert? Мочи-кочи-кочи-на-хэ, неге сокласыз?
3: Сок-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм
2: Orqasidan yana bittasi kirib keladi. Endi u qip-qizil artist, onasini qoridan artist bo'lib tushgan. To'rtiram deb ajib likilab turaveradi. Kutib tursa domlalar ko'zamda. Namcha likilisiz. Qurt topshirasiz. Qotmagan hali deysiz o'xshaysiz. Likilashini qara. Chamay istradna shulachi bo'lmoqchi. Men istradna shulachi berasman. Istradna shula ayting. Qizil sari ko'k. Ha, qizil sari ko'k jinnogamsiz. Svetda muzika qo'yaman. Chiqarib olishadi. O'zingiz o'ylanglar, undan qanaqa san'atkor chiqishi mumkin. San'atkor chiqishi qiyin. Shuning uchun men san'atkorlarga hamisha ulkan muvaffaqiyat tilayman. San'atkorlar hamisha sizlarning hamrohingiz, yaxshi niyatda yoningizda safardoshingiz bo'lishini tilab qolaman. Rahmat. Hangoma ustalari.

0: geç.
1: Ya şümteke, bom sen orta, zoom sen?
2: Haa, boğma yürüme, uzine yürütsen mi sudralip?
1: Bu şümteke, hele yem avtobüsde yürüsen mi?
2: Haa, ne mektir, bro yaman cahaya boğma ha? Yok ki mertetes, nege avtobüsü çıkarsan de koçuda yürüzmüyü koydu mu? Avtobüs menge cüda kuley, ne miydi?
1: Abi de, ne miydi, kuleyle o, kendüktörlerin okula çıkıyor mu ha?
2: Ne mi? Mence önceliğe bağırmıyım hani?
1: Hem de yetemem de. Onda ne miydi, hiç kaçan sen taksi diyorum isen?
2: Do'stim, sen ko'p narsani bilmaysan-da. Qachon taksi ham 350 so'mga yo'l chiptasini berib, aytgan manzilinga 350 so'mga oborib qo'ysa, men ham albatta taksida yuraman.
1: Nima? Nimaga?
2: Menga ko'p savol beradi bu. Chunki avtobusda bitta chipta bilan to' qo'lga tushmaguningcha bemalol yurasan. Bir haftami, bir oymi, ikki oymi, hech kim sezmaydi.
1: Ha, voy, udda birani.
2: Bilasan.

muhtasham ko'nglimning mehrabi eding. Omonatlarmiding, omonatmiding, unut deya olding, kechiring deding. Vidolar onimi, vidolar oni, ro'yu ruxsaringga termulib qoldim. Yolg'on va'dalarga ishonib qoldim.

demedik. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Mini şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye. Umrum uvarzayı gitmez mi diye. Yetmez mi diye, yetmez mi diye. Bir gün azarların yetmez mi diye.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Saat 11 buldu. Oh, odayım iyi. Vostaki yine geç kaldı. Nima qilsam bo'ladi bu odamni? Mani adoy tamom qildi-ku. Hozir ehtiyot shart o'qlovni olaman. Qani kesinchi ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bormisiz, xo'jayin?
4: Aleykum assalom. Men bu gul bilan to'rt sanga. Ol.
2: Bugun bayrammasdi shekilli. Tinchlikmi?
4: Yo'q, olavergan shunchaki ozosh ichkariga xonaga kirgan.
2: To'xta, ovqat-poqat yeb olaylu.
4: Yo'q, ovqat yemayman. Xonaga kir.
2: Vostaka, hech bo'lmasa to'rt bilan choy ichaylu.
4: Yo'q dedim-ku, yura qolgin tezroq yurgin.
2: Vostaka, bugun menga mumkin emas.
4: Ha, nima balo? Bugun hammangiz gaplashib olganmisizlar?

0: Olmala bar kip qalile, şirin şirin olmala da ap qalile. Ay yigitcha, keling olmada ap keti.
1: Okey bu, olmala neç pul olmala?
0: Ha, neç puldan bolardı? Kızılı bir yarım yukam, yaşılı bir mi 200, aynani? Olayım, biram şirin, biram şirin. Mene yiyip kurin, tamını tat kurin. Mene islap qalin ha?
1: Ortam şu.
0: Aş basın. Aş basın ukam. Nece?
1: Rostanem şirin eke olmalas.
0: Ay yakşı yok kana kursama. Neç kilo tortu ukam?
1: Şu 2 kilo tort siz bulardı. Okey. Şimdi üzür ki şu olmalarız şirinliğine bittesini yapıp koyganımı bilmeyi konmendi.
0: Şimdi hıcalet bu mi aynani? Fakat bir ağız hem razı bu siz buldu. Çünkü benim sağdaki birlik getip sizge 2 kilo vurduğa 1.5 kilo tort varım ben de ukam.
1: Bir yarım... Ne?
0: Ha.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hey! Ben geldim. Yaxşı mısın? Tuzlu musun? Kiçkine yaxşı mı? Ben yaxşı mı? Tetiyim ben rahmet. Hava turamı. Le bey, bu arada yaxşı hamaz.
3: Altıncı para düşüp deme.
4: Sağ ol eki. Ne kadar oğlan çakır var ile?
3: Oy, yerimem oğlum, az yerimem ben.
4: He rahmet. Ben mi poğal yaptırım hocam?
2: Ooo, basırı!
5: Gel poğalga okşayın, sal çetir atırın oğlum.
2: Basırı kalın! Vah, vahay, vahay, vahay, vahay, vahay! Kareyta, yağsın mı sen?
3: O kim, benim kadınım o?
2: Vah, vahay, siz benim kadınım ha?
3: Ne diyorsunuz bu?
2: Kapıma ağzımızı kılıp, topamız oldu. Kareyta, yağsın mı sen? Geldim ben, 15 günce kamyon koy var işte. Hoş, ne mi oldu kanı? Bir boştan kapırışı. Ne mi oldu? Holva! Vah vah ay, holva da geliyor ne böyle geliyor? Kız! Vay yalan kız mı? Vay vay canım. Vay oğlum yok bu ne diye.
3: Okey. Kadınım kız tuttu da öyle git orası mı bir kör ne bir kör ki? Ye, maniki ya bana birinci kız oyun da mı?
2: Siz de bitti ama anda olsa oldu.
6: Geçin aslı, tuğatıyon hana kayağıda.
3: Karaka hana? Aa, kabul kıl edigen değil. La tuğru boraz, çınarıyondan çap yakayla. Bundaki karısız, kabul kıyası da yaz koyuptu.
6: Bakıldı bu adam.
3: Hatırları kısılıktı, şunya hapele.
6: İyi, hatırlı kız tuğun ya hala. Hapı bey, o kadar ne meyeksin, şunu uğra, şunya hapole. Karayla ben hamiler sana af geldim ya ki. Ben karayla hamiler sana.
2: Ha, af. Çay ne, piye la.
3: Çiçot ya, çiçmez.
2: Çiçtili, çiçtili,
3: yavaksız. Vay, çiçtabı, çiçtabı bu hareket ote.
2: Şu harekete kalkan bana.
3: Hemen olsun.
2: Hareketim.
6: Yakında ote böyle var.
2: Ne, ote var.
6: Kul var, seyitli bu.
3: Yetişkedi.
2: Pişelap kursun.
3: Ne mi oldu?
2: Hemenler sana opmanı, ote uyudu, kopka çıktık o.
7: Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vosteke, amam gülüm kutarış var. Erosem ağırıken.
4: Oba, az aşk. Hazı uzun demeyi kolu yapacak olsan gülüm mü?
2: Çayın bu kütüptü de. Şunu kalkıp kalkıp tazalıp koymak için mi?
4: Kalkasam mı? Onu da yaş.
2: Ha, kalkamam. Voy, Vosteke.
4: Ha, ne mi diysen?
2: Voy, karim.
4: Qayaqqa qarayman, qayaqqa?
2: Man buni qaray. Gilamni bitta qoqsam 1000 so'm pul tushdi.
4: Voy, yana qoq, yana qoq. Yana qoqsang balki bir narsa tushib qolar, qoq, qoq.
2: Qoq, hozir. Mana, mana, mana. Voy, charchadim u.
4: Hech narsa tushmadi-ku.
2: Nima, sizga bir qop pul tushish kerakmi-di?
4: Qoch, qoch davomlasanga.
2: Ha?
4: O'zim hozir bir yaxshilab qoqaman.

0: مهمان yaxshimisiz? Tuzumisiz?
1: Ha, rahmat, rahmat.
0: Charchamadingizmi?
1: Rahmat.
0: Mana bir oydan beri biz uyda mehmonsiz.
1: Aha.
0: Kamchiliklar bo'ladimi?
1: Yo'q.
0: Hammasi yaxshimi? Shu endi bolalarni ham sog'ingandirsiz-a?
1: Juda.
0: Uyni ham juda sog'ingandirsiz-a, mehmon.
1: Juda.
0: Ay, bay, bay, bay, bay. Yomon bu narsa. Bolalarni sog'inish yomon. Bolalarni sog'indingizmi?
1: Juda. Ey, kecha telegramma yubordim. Ertaga uyingizga kelishadi bular. Bolalar?
0: A?
1: Sog'indim.
0: Xush kelibsizlar.
1: Rahmat.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.